çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alego bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alego bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alego bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra.